helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve estrani şuan ra.

Ah böyle çipkemdi desteleyeş Mene hum gari gaddareyeş Ah böyle çipkemdi.

böyle çipkem de desteliye eş mene hum khari gaddare yoyah böyle çipkem de desteliye eş mene hum khari gaddare voylo.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kule bile sakın kapıca içi yakın sizi. Bile kadar hafif çay koş bu kirli bende çöpki. Haydi bir kirli haydi.
2: La bile kirli rani ma hafif Kalesi bir gıhı gıhı var.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunur

0: rouge, l'ombre rouge. Mon donne.
1: Konuşuyor oğlum.
2: Babalar önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

mi pavore džama. Nakon ja dede nam šarete da stak pušu medeli desu mađerin, čuma desu mađorin. Na ti se jezeri bi se ne rekam rušten jeke kurmađa, jeke ađeme jeke. Allah su nasi bi račumir cem yanda jedi tırke mi diye ke ben zirave çabı gülle bismi teyli cepil vereyce porke jene kandile. Gerdem de racu da kondarayan tabi çartil ya bindim sen aşka faizi bi ben rantara teyder bazı bi adı fırı kemine ve seyhavi dina varış gül ya. Mesel kuda tavan edi kim rami sana gildi ve levi şekeril ya nagi ve ahmedi ile terzi edi hakimi. Şemli edi arabi halukat edi gerdin ey khabkab gebel guharam ne kerem kim gel ya van okun o çıkavurin. Mücid ve terezü terez bağırı kod yavşamına hiyalı hımakin rıge vay del. Vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del. Akhle, arabe, misur rası ve rabine, bayi kurul bayi, şerkul bayi, garbi çöpür rası metek mine. Aziz şümin ucem yandacıyı da acem emdiye kapın zira ve çöpün zireci, porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya hiyalu hama.